0: Kuralın bu arada futbol çalın Türkiye'yi. Kuralım o. Çok sonra. Bu arada çalın.
1: Pondümüz de evet.
0: Kuralım ona göre altı sarsın. Beyin, Türkiye için.
2: Bu ne var? Bakın sesi istiyorsan sesi.